0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Kafam karma karışık gibi.
0: Herkese kocaman günaydınlar, hayırlı cumalar efendim. Cuma sabahından İstanbul efendiden Türkiye'nin en değişik, en garip, en nevdiği belirsiz şov programından herkese hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, güzel günler. Bir yerek programımıza başlamış olalım. Hayırlı cumalar mesajlarınız var zaten, arka arkaya gelmiş bir sürü. Günaydınlar, günaydın hayırlı sabahlar Emre. Herkese Bursa'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Günaydın bakanım. Ama ne bakanı? Şöyle biraz gönlümü okşa ya. Ne bakanı acaba? Ne bakanı? Dün bir sürü en son pilav bakanı falan diye saçmalamaya doğru gitmiştik. Ben enerji bakanı olarak kalmaya razıyım. Enerji Bakanı olarak görevime devam etmek istiyorum. Günaydın abi, tüm İstanbul efendim dinleyicilerine Demokratik Kongo müziğini armağan ediyorum demiş. Çalar mısın? Kafalar pırıl pırıl. Demokratik Kongo müziği neymiş ya? Dünya Kupası'ndan mı acaba? Öyle bir şey mi? Yeni bir müzik mi çıktı ortaya? Enteresan bir şeyse bakarız. Var mı? Linkini at bakalım. Neymiş bu Demokratik Kongo müziği böyle sabah sabah? Rotamız saygı sevgi olsun mu demiş. Hayırlı cumalar, tabii ki olsun. Enerjimizi zirveye çıkaran enerji bakanımız trafonuz olayım günaydın demiş. Trafon olayım nasıl bir... İyiymiş, fena değilmiş. Bakanların bakanı iyi olurdu demiş. Ya ya, enerji bakanı güzel ya. Enerji bakanı geldi, hoş geldi. Herkese hayırlı sabahlar dedi. Programını başlattı. Saatlerimiz onu gösterene kadar birlikte olacağız. Yine sohbetimiz, muhabbetimiz daim olsun inşallah bu sabahta. Yine biz bu sabah çok değişik bir sabah mevzumuz var ama. Gerçi her sabah aynı şeyi söylüyorum ben de ama. Her sabah da değişiğini yapmıyor muyuz? Sözümüzün arkasında durmuyor muyuz? Vallahi attık.

Tango müziği, bakacağım buna. Neymiş bakalım bu Kongo müziği? Günaydın sabah neşem, mutluluk sebebim. Günaydın efendim. Günaydın Emine Bayrampaşa'dan. Günaydınlar. Enerjimiz pik yapsın tabii canım. Ne için buradayız? Ne için maaş alıyorsun Emre Mutlu? ...0544-886-1886 daha yoklama için çok erken. Şöyle bir güzelce kendimize bir gelelim bakalım. Kocaman ama kocaman günaydınlar.

0: Günaydın sabah Neşem, enerji bakanım, hayırlı cumalar demiş efendim. Hayırlı cumalar, teşekkürler. Ben susadım, su içeceğim siz de için. Hadi hemen şimdi elinde imkanı olan herkes şöyle sularını lıkır lıkır bir içsinler bakalım. Foşur foşur sularını bir içsinler bakalım. Her yanı denizlerle çevirir, canım ülkeme selam demiş. Cennet olduğunu unutmadıklarımda günaydın demiş. Evet, Madımak'ı da andık. Allah rahmet eylesin. Bütün hayatını kaybeden aydınlarımıza. Günaydın, günaydın, günaydın demişler. Abi şu Kongo şarkısını dinledim de yani 52 saniye kafamı kuma gömsem, öyle beklesem daha böyle zevk alabilirdim herhalde. Herkes saçmalamaya başladı artık vallahi bak. Ya bir şey yapayım da tutsun da internetten zengin olayım diye herkes saçmalamaya başladı. Arkadaşlar şarkı baştan şöyle başlıyor. Demokratik Kongo, Kongo, Demokratik Kongo, Kongo, Demokratik Kongo, Kongo. Böyle gidiyor. Tabii ki bunu yapan bir Türk. Yani söylenecek bir şey yok. Şimdi Kongolunun yapmasını bekleyebilirsin hani. Ama bizde bir Türk kardeşimiz yapmış bunu. 2 günde de 126 bin izlenmiş. Yani biliyorsunuz ki internette çok izlenmek için ya çok ekstra salak olmanız gerekiyor. Ya çok boş beleş bir şey yapmanız gerekiyor. Yani bir felsefe ile ilgili bir şey anlatsanız asla izlenmezsiniz. Ama böyle Demokratik Kongo diye saçma sapan, böyle akla hayale sığmayacak boş beleş bir şey yaparsanız 126 bin izlenirsiniz. Çünkü bizim ülkemiz böyle şeyleri seviyor biliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size. Herhangi bir bilim adamının 50 bin takipçisi yokken enerji diye yırtınan fenomenlerin bilmem kaç milyon takipçisi olabiliyor. Seviyoruz biz, boş beleş insan seviyoruz, yapacak bir şey yok. İnsanlar da bunu paraya dönüştürüyor tabii ki de. Yani buna ben şimdi ne söyleyebilirim ki? Alan memnun, satan memnun.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Kimler burada bir bakalım mı? Dünyayı. Evinden mi dinliyorsun? Evin değil mi? O kadar açık söyledim de apaçık. Evinden mi dinliyorsun bizi yoksa iş yerine vardın mı? Ya da trafikte misin? Hemen bir anlayalım bakalım. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerine varmış olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e bassınlar. Göndersinler. Benden ne kadar kalabalık olduğumuza hem de nerede olduğuna bir bakmış olayım. Olayım, olayım, bir bakmış olayım. Sabah sabah börek mi yenir diye dün çemkirdim çocuğa, bu sabah ben börek yani yemiyorum da bakışıyorum yani. Sessiz aldım dünyayı. Yani atıp tutuyoruz burada, yok su için arkadaşlar, yok işte karbonhidrattan uzak duralım sabahları falan derken, yalan yok, eğriye eğri doğruya doğru şu anda stüdyomda konuğum börek. Hatta bu börek dediği baktığın zaman direkt şu geçiyor aklına, börek. B, Ö, yumuşak G, hem de 6 yumuşak G'li. Bu direkt börek. Neli olduğunu söylesem mi ya? Ayıp mı oluyor? Canınızı çekmesin ondan sonra ya. Üf, kıymalı ayol. Hem de bol kıymalı yani. Canı çeken varsa hakkını helal etsin. Yarım porsiyon ya, kaç porsiyon? 10 porsiyon ne o? Onu bile vallahi yiyemedim. Boğazımdan, sis boğazımdan geçmiyor be. Yani kıymalı böreğin iyisi candır ama kötüsü var ya. Yani onu yiyeceğine çakıl taşı çiğne daha iyi. Böyle bir avuç kum çiğne vallahi kötü kıymalı börek yiyeceğine yani. Çiğ tavuk ya vallahi da billahi da kardasın ya. Çünkü kıymalı kötüyse insanı beter eder. O gün geçmez yani. Akşama akşam ettirmez sana. Abi günaydın, hayırlı işler. Herkese hayırlı cumalar. Dün kıymalı börek uyar mı diye yazdım. Sen de uyumaz dedin. Ben de o yüzden ben de bundan bahsediyordum ya şimdi. Sen burada mıydın? Tam sana caz yapıp arkasından bugün yediğim naneyi anlatıyordum. Nane demişken dün... Arkadaşlar cacıklı dondurma duydunuz mu hiç? Artık ne kadar saçmalayacak bu gıda sektörü bilmiyorum da. Anlatacağım, anlatacağım.

Bir tane dondurma var, markasını söyleyemeyeceğim şimdi. Elmalı diye alıyorsun, dondurmanın üzerinde cacıklı yazıyor. Nane, salatalık, bayağı bildiğin cacığı dondurmuşlar. Tat yok, tuz yok, nasıl bir şey renginden. Hani ya elmalıdır ya yeşil, ne geliyor, pırasal olacak hali yok diyorsun ama daha beteri cacıklı. İnanılır gibi değil ya. Günaydın Safiyen mi? Yanlış bir yere attın herhalde mesajı. Vedat'cığım. Faik abinin atacağı bir mesaj bu. Günaydın Safiyen. Afiyet olsun yazmışlar. Utandım vallahi, yemeyeceğim bunu ya. Derken o sırada çatalımda takılı değil mi böyle ucunda? Siz ne yiyorsunuz şu anda? Söyleyin bakayım. Dürüstçe bak, ne yedin, ne yiyeceksin, ne yani ne planın var? Bu sabahki kahvaltında ne var? Resim atmana falan gerek yok. Yazman yeterli. Sen bu sabah mesela ne yiyormuşsun? Eleştirilerin odağı oldum şu anda biliyorum ama... Merak ediyorum senin bu sabahki kahvaltı, yani yaptıysan kahvaltını tamam. Ye ye, utanma. Yani bu sabahki kahvaltı planında ne var? Ya da ne yedin? Bir tane muz yedim, biraz sonra da bir açma bir poğaça alacağım demiş. Afiyet olsun muz. Ne muz yaptı burası sabah sabah bu kadar ya, her yer muz. Tam buğdaylı ekmek arası domates ve peynir. Vay. Odur ama yani makul olanı. Sütlü granola yanında çay simit. Ne anladım o işten ben ya. Kahve almaya gidiyorum kantine. Tahinli simit, tereyağı, bal, peynir. Üf. Oo, yumurta, patates kızartması, salatalık, biber, domates. Fotoğraf da geldi bak, kahvaltı budur. Anneciğimin ellerinden poğaça demiş, afiyet olsun. E tamam, benim börek fena değilmiş yani, o çok çok da utanmama gerek kalmadı. Tam buğday tortilla içine labne, maydanoz, hindi füme ve filtre kahve. Mutfaktaki her şey değerlendirilmiş. Tek çeşit bizde gariban işi demiş. Ama ney mesela, o tek çeşidin ne olduğunu söylerseniz sorumuza cevap vermek adına. Allah Allah.

0: radyosunu dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Yatırım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

Tabii herkesin başka bir planı var bu sabahlarla alakalı. Sabah ne yesem kahvaltıda, nasıl bir kahvaltı yapsam, geçiştirsem mi, yoksa adam akıllı oturup şöyle bir sofralı mofralı böyle. Mesela bak, iki tane çeri domates, bir tane kıl biber, iki dilim hindi füme, bir dilim süzme peynir, 3-4 parça kaşar, bu kadar demiş. Daha ne olacaktı? Ananas sirkeli bir bardak suyla bir tane bisküvi demiş, devamında kahve yolda. Ananas sirkeli bir bardak su. Bu ne fıstık ezmesi? Afiyet olsun. Diyetteyim demiş. Lavaş, marul, zeytin, suda mozzarella. Diyet. Ama mesela lavaşın adetini yazmamışsın. Bir lavaş. Santimini yazar mısın? 15 santime de lavaş var. 38 santim. Yani üstünü örtük uyuyabileceğin kadar lavaşlar da var. Yani şey, battaniye kadar. Alış sirkeli su içemle. Çok faydalı, tamam. Kahvaltımı o da ne demiş? Hiç uyumadan günü güne bağladım. Akşam masada kalmam inşallah. Ters kelepçeyle götürürlerse yandım eve. Nasıl bir masa o ya? Masada kalınca ters kelepçe takıyorlar. Deniz Göktaş'ın masası mı o? Ters kelepçeli. Masada stand-upçı kardeşimiz Deniz Göktaş varsa ters kelepçe olabilir yani. Çocuğa ters kelepçe taktılar ya. Ters kelepçe taktılar yani. Adam hemen döneceğim dedi, hakkında bir şey olursa direkt geldi havalimanında, gözaltına alırken ters kelepçe. Kendi bile isteye teslim olan adama. Neyse, söylenecek bir şey yok. Kelepçe tüylü mü demiş. Benim kelepçeler tüylü çünkü alerjim var benim demire. Bir gün beni de gözaltına alırlarsa tüylü rica edeceğim. Yani memur beyler ne kadar kale alırlar bilmiyorum da. Memur bey, kendi kelepçemi kullanabiliyor muyum? O tüyü işte o şey yumuşatsın yani, bileklerini acıtmasın diye, narin bileklerini. Kadife'den kelepçe. Biliyorsun değil mi? Keremcem'in şarkısı. Keremcem benim akrabam bu arada, biliyor muydunuz bunu? Çok uzaktan akrabam Keremcem. Vay arkadaş ya, aynı filmde de oynadık beraber de şok olduk. Beraber kütüklerimize bakıyoruz sette, herkes çalışıyor, biz Keremcem'le beraber kütük eşleştiriyoruz. Tabii ikimizin dedesi akraba birbiriyle. Muğla Milas'tan. Kayra Çandar var, o da akraba. Kayra'yı tanır mısınız bilmiyorum. Benim dedem Muğla Milas doğumlu. Sonradan İzmir'e gelmiş. İzmir'de, yani aslında İzmir doğumlu ama yani Muğla Milas kütüklü, öyle söyleyeyim. Babam da İzmir'de doğmuş. Ben İstanbul'da doğdum ama yani benim memleketim İzmir. Madem biz... Ama Millis, Milliz. Hepsi. Milas, Güllük Körfezi. Yani Bodrum'a 25 kilometre mesafede çok güzel bir kasaba. Madem bir son bekliyordum çocuk bak. Bizim oradan da hep yani bu Kayra Çanlar, Kerem Cem, Emre Mutlu hep yakışıklılar mı çıkıyor anlamıyorum ki yani. Yakışıklı geldi, yakışıklı.

Sabah mevzunu veriyorum, eğer müsaitsen bana katılmak istersen çok ama çok mutlu olurum. Şöyle bakalım bu sabah ne konuşacakmışız. Bugüne kadar duyduğun, tüylerin diken diken eden, keşke duymasaydım dediğin, dünyanın sence en soğuk esprisi hangisi? Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Neydi sabah sen saçma sapan bir iki? Yani Allah rahmet eylesin, hem de saygıyla analım. Mesela buna kim inanır? Kadir inanır. Yani hani o tarz böyle duyduğun en kötü. Sana Hasan'ın selam var. Hangi Hasan? Flor Hasan. Duyduğun en, yani bugüne kadar kanım çekildi dediğin espriyi bana yazar mısın? Bizim de kanımız çekilecek mi bakalım? Kendimizi riske atıyoruz bu sabah. Duyduğun en soğuk, en korkunç, en Allah'ım ben bunu niye duydum dediğin espriyi bana yazmanı rica edeceğim. Bu sabah soğuk buz gibi esprileri konuşuyoruz. 0544-886-1886. Bakalım neler varmış. Senin heybende derler değil mi? Yani öyle bir atasözü vardı. Merak ettim yani sende nasıl? Sana Erol'un selam var. Hangi Erol? Profiterol. Arkadaşlar kulağınızdan kan falan gelirse sorumuzu ben değilim. Bakın. Köste bekler bekler, ben beklemem mi? Sen güldün mü ciddi ciddi buna? Lütfen rica ediyorum, duyduğunuz en kötü, en iğrenç, en rezalet espriyi bana yapın. Aldığım riske bak, radyasyon yesem bu kadar. Bağırsak kurdu bağırsakta yaşar, bağırmasakta. Bazıları sinir bozduğu için güldürüyor, doğru. Yapıştır gelsin. En iğrenç, en leş, en soğuk, en buz gibi espri bugüne kadar duydun hangisiymiş? Bekliyorum senden. Gelsin bakalım duyduğun en korkunç espri. Acabası ne? 0544-886-1886. Bakalım nasıl espriler gelecek? Hakikaten çok merak ediyorum. Aslında çok merak ediyorum. Çok büyük risk alıyorum ama. Sabah sabah kolyeyle MR'a girsem daha az risk alırım yani. Ama şöyle hani. En şanslı şey hangisi demiş, soru işareti koymuş. Daha neler göreceğiz, dur bakalım dur. ...0544-886-1886... Bugüne kadar duyduğun en kanının çekildiği espriyi soruyorum sana. Buz gibi esprilerden birkaç tanesini sal bakalım, gelsin bizde. Sabah sabah sinirlerimiz bozulduğundan dolayı biraz gülelim şöyle.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Ok Meydanı, Zeytinburnu-Haliç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkan, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah aşkına sormadı demeyin. Hazır, ben boşluğuma denk geldi demeyin. Adam sordu deyin ya. Ya şöyle işin içinden nasıl çıkacağımı... bilmiyorum. Buna maruz kaldım ve sizi de maruz bırakacağım için. Tuvaletteki ona ne denir? Sifon. Şimdi bir de arkadaşlar bunu şöyle hayal edin. Bunu yazanların hepsi minimum 25 yaş üstü. Okullar açık olsa çocuklar bunlara kahkaha atacaklardı. Bunları biliyorum.

ama yapacak bir şey yok şu an için. En güzel yemek yapan Ceren hangisidir? Tenceren. Vallahi ortaokula geri döneceğiz. Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? Nevşehir demiş Cihan. Yıkanan ton balığına ne denir? Washington. What is this? Bu ne Paris? İstanbul'un en küçük semti neresi? Bebek. En temiz böcek hangisi? Hamam böceği. Evet, ablamız değiş yazmış. Espri değil bu. Adamın biri yanmış, karısı da düz. Sıkışmaya başlarsanız haber verin, keseyim. Ali Kaptan sesleniyor, Ali Kaptan sesleniyor. Çıkarın beni bu kaptan. Bunu yeni duymuştum. Yeni duydum daha doğrusu. Japonlar nasıl su izler? Matarama Suko. Gerçekten bu sinir bozucuydu, evet. Matarama Suko. Bu muhabbeti duyunca Funda arar, Ferhat göçer demiş. Sana Erol'un selamı var. Hangi Erol? Profiterol. Evet, bu klasiklerdendir. Geçen taksi çevirdim, hala dönüyor. O seni yaparar, kim arar? Funda arar. Küçük su bilgisine ne denir demiş? Sucuk. Geçen gün espri yaptım, soğuktan dondu demiş. 0544-886-1886. Kan donduran espri varsa aklınızda, böyle kanının çekildiğini hissettiğin espri varsa lütfen yaz bize. Bakalım bize de aynı etkiyi gösterecek mi?

0: Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giydirememişler. Neden demiş? Bebek antipatik. Bu arada hanımlardan çok fazla katılım var. Ne doluymuşsunuz siz böyle. Gülen ördeğe ne denir? Kıkırdak demiş. Senem. Siviller hangi dili konuşur? Sivilce. En değerli meşe hangisidir? İzzet Altın meşe. Ya buz gibi diyorsun ama sinir bozduğu için gülüyor ya. Güldürüyor insanı ya. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Terzi. Sinan yazmış. Ciddi ciddi girdik bu mevzuya. Küçük su bir insanın ne denir? Sucuk. Evet. Günaydın kardeşim. Geçen bir ortamda bir hanımefendi deniz anası taklidi yaptı. İnan hayata küstüm demiş. Hadi kendi aramızda okey de bu dayanılmazdı. Hangi dine mensusu? Mardin. En zengin meyve hangisidir? Altın portakal. Metroda arkadaşıma Bayburtlu musun diye sordum. O da hayır Bayanburtluyum şeklinde cevap verdi. Yanımızdaki adamla birden diyaloğa girdik demiş. Adam Bayburtluymuş. Espri kötüydü, bir de yolu tartışarak geçirdik demiş. Adamla ne tartıştığınızı çok merak ediyorum. Gençler böyle espri olmaz ama. Eren Can demiş ki en çok eşek yavrusu nerede bulunur? Spa merkezinde. Hiç bozuk param var mı? Yok çünkü hepsini tamir ettirdim. Ehe yazmış. Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? Ada çayı. Ya. Pişmemiş burgere ne denirmiş? Hamburger denirmiş.
1: Seni insanı güldürürsün. Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.

İneklerin sevmediği element nedir demiş? Azot. Azot. Aldın mı inceyi? Ama sen kendin kaşındın demiş. Gerçekten öyle. Bağırsak kurdu bağırsak da yaşar, bağırmasak da. Kimya dersini kaldırmışlar, kim olduğunu bulmuşlar demiş. Abi günaydın, yanımda Serhat abi var, şoka girdim, şok oldum demiş. Hakan'la Tahin'in farkı nedir? Hakan peker, Tahin pekmez. Lavaş resmi göndermiş buna. Adam atletmiş, karısı don. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani şu anda evet tiksindirici cevaplar geliyor ama bu cevaplar sizden geliyor. Farkındasınız değil mi? Adamın birisi yatmış, karısı da feribot. Eski günlere döndük mü? Biz bunlara zamanla kahkaha atmıyor muyduk? Atıyor muyduk, atmıyor muyduk? O günleri yad ediyoruz ya.

Bir buzdolabına bir fili kaç hamlede sığdırırsın demiş. 3 hamlede önce kapağı açarız, fili içine koyarız, sonra kapağı kapatırız. Çok mantıklı. Peki bir zürafayı buzdolabına kaç hamlede koyarız diye devam etmiş. Utanmadan, arlanmadan. 4 hamlede önce kapağı açarız, fili çıkarız, zürafayı koyarız, kapağı kapatırız. Evet. Bir de bu var bizde. Benim mesajımı okudun mu? Okudum efendim, okudum. Adamın evi yanmış, duvarları dik. Başka başlığa mı geçsek? Evet yani hakikaten ben bile böyle strese girmeye başladım. O kadar baydı ki. Emre canıma yeter lütfen demiş. Bu espriler candır, muhabbetin dönmediği yerlerde çok işe yarıyor. Tabii canım, çok işe yarıyor. Otomatik olarak ortamı terk etmek istiyorsan, bir mazeret arıyorsan bununla alakalı. Bir de şimdi siz göremiyorsunuz bu mesajları atanları. Ben görüyorum böyle kelli felli kocaman adamlar. Sen istedin, biz attık. Normal tabii, istediğim için katıldığınız çok normal. O kadar çok var ki ben ama daha fazla sizi zorbalamak istemiyorum. Ya ilk defa bir sabah mevzusu canıma yetti, bak öyle söyleyeyim. Hala cevaplar geliyor ya.

86 şimdi hemen sabah mevzumuzu güncelliyoruz. Ağır geldi bu ağır geldi. Bu sıcakta ağır geldi bu. Ama ben kaşındım, ne desen haklısın.

0: Dedik ya, sinirimizi bozacak şakalar. Bunlar yani buz gibi espriler ve gerçekten bazılarına yaptığımız halde bazılarına sinirimizi bozdu. Adamlar YouTube'da program yaptılar. 5 sezon, 6 sezon neydi? Soğuk Savaş mıydı? Hadi tak, oldun işte yine güzel insan. 6 sezondur bununla ilgili program yapıyorlar. Hala devam ediyorlar mı bilmiyorum. Sinir bozduğu zaman da gülme tutar insanı bazen. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Bazen böyle ufak tefek şeylere canımız çok sıkılır ya, küçücük. Bir kara sinekten örnek verelim. Ya da ayakkabı bağcının düğümlenmesi gibi. Sinirlerimizi bozan küçük şeyleri konuşalım bu sabah. 0544-886-1886. Küçük bir şey ama beni sinirlendiriyor dediğin ne varmış bakalım? Yaz. 0544-886-1886. Sinirlerimizi bozan küçük şeyler. Nelermiş bakalım bunlar? Evet, küçük olabilir ama bunun böyle olması benim sinirlerimi bozuyor. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Konuyu değiştir dediniz, değiştirdim. Bu sizin show programınız. Maaşını ben alıyor olabilirim. 0544-886-1886. Sinirlerimizi bozan küçük şeyler. Bak, buzdolabında soğuk su görememek.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.
0: Çok küçük olmasa da trafik demiş. Trafik cevabını maalesef burada geçerli sayamam. Çünkü trafik keşke küçük bir şey olsaydı. Ama sokak arasında olursa bu küçük bir şey oluyor, evet. Mesela dönemeyen bir kamyonet düşün. Ya da arabasını bir türlü park edemeyen önündeki şoförü düşün. Yani o küçük ama sinir bozucu gerçekten. İmla kurallarına uyulmaması, yazının düzgün yazılamaması demiş. Bravo. Özensiz yazı. Ki ben hiç denk gelmiyorum. Allah Allah, nasıl denk geliyorsunuz hayret? Ben genelde hiç denk gelmem. 0544-886-1886. Sinirlerimize dokunan, sinir uçlarımıza basan ve canımızı sıkan ufak tefek şeyleri soruyorum. Markette kasa sırası beklemek gibi gibi. Lavaboda fermuarımın takılması. Normal. Çakkıdı çakkıdı sakız çiğneyenler demiş. Ben de sinir olurum var ya, yani gerçekten. Asansörde ilgilenen komşu iyi günler demezse demiş. Doğru. Yani sinir, mesela atıyorum girdiğiniz mekanın klimasının kapalı olduğunu görmek. Bir de bazı yerler yalandan arızalı. Yaptır o zaman kardeşim. Emre Mutlu'nun sabah sabah bize zorla soğuk espri dinletmesi. Evet, bu bir hataydı, kabul ediyorum. Saçma sapan fikri bana veren... bu benim fikrim değildi arkadaşlar. Bu bir hataydı, hepimizin sinirleri bozuldu. Neyse, büyük geçmiş olsun, topluca geçmiş olsun. Dileklerimi sunalım. Daha iyi bir sabah mevzusuyla karşınızdayız. Bir gerildik. Evet, ben de bir gerildim. Ya gözyaşlarım sel oldu. Canım çok sıkıldı. Ama şimdi toparlıyoruz. Sinirimizi bozan küçük şeyler. Bakalım nelermiş. Sinirlerimizi bozan küçük şeyler. Bakalım nelermiş. Benim şu anda yeteri kadar sinirlerim bozuldu zaten. WhatsApp'ta okundu tikini kaldıranlar. Güzel. Siz diye hitap ederken sen denilmesi. Ha, sen karşı tarafa siz diyorsun, o sana sen diyor. Vay, güzel güzel.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Şoför Ekspertiz. Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ekranda gördüğüm zaman hemen aktarmam lazım. Marmara hafta sonu serinliyormuş inşallah. Hadi inşallah bakalım. Hadi bir dudak bir yanak yolla. Sinirlerimizi bozan küçük şeylerden bahsederken bakalım senin verdiğin cevapların içinde neler varmış şöyle bir döndüğümde. Selam verince kolay gelsin deyince cevap vermeyen esnaf demiş. Uf. Ne tutulurum var ya. Ne tutulurum var ya. Akşama kadar onunla böyle kafamda kurarım yani. Kendime de yediremem. Restoranda yemekle içeceğin aynı vakitlerde gelip senkronizasyonu sağlayamamam demiş. Ya duyduğum en karmaşık cümleyi kurmuş. Ben şöyle toparlayayım. Beyefendinin demek istediğini şöyle izah edeyim. Restoranda yemek ve içeceğin ayrı ayrı vakitlerde gelip senkronizasyonu sağlayamamam. Restoranda yemek ve içeceğin aynı anda getirilmeyip senkronizasyonu sağlayamamam anlamında. Yani evet. İçecek ısınıyor işte ne bileyim yemek soğuyor vesaire gibi. İşçi servisinde insanların sabah akşam başka yere oturmaları. Yer değiştiriyorlar işte orada müdavimcilik olmasın diye. Yaya geçidi olmadığı yerde karşıya geçmeye çalışanlara demiş bilerek yol vermiyorum. Ama yine de çok dikkatli olun onlar da emellerinden vazgeçmezlerse Allah göstermesin. Daha yeni trafikte çok haşır neşir olduğumdan mütevellit. Yani böyle konularda hassasım biraz.

Zenginlik ve fakirlik ayrımı yapıyorlardı. Bununla ilgili bazı espriler yapıldı uzun zaman. Siz nereden bileceksiniz bizim içeride annemizin bulaşık yıkarken açtığı suyla suyumuzun soğuduğunu deyip ey zenginler diye hitap eden böyle bir espri yapmıştı birileri bir zamanlar. Evet, bu maddiyatla alakalı. Bir anda su buza dönüyor yani. Hele kışın var ya. Su içme şişeme damacanadan su doldururken pompayı fazla basıp su taşırmam. Onlardan taşırmayanı yok ya. Gerçekten cinnet geç. Ben kaç kere pompalayacağımı bilmiyorum. Çünkü geç geliyor ya. Sen bıraktığın halde daha akmaya devam ediyor. O taşıp yerlere böyle aman Allah'ım ya. Yeni tanıştığım insanların canım aşkımlı konuşması. Sen kaç git. Onlardan kaldı mı ya? Ayrılmak öyle kolaysa yarim. Hadi yapsın bensiz yar. Mesajına cevap vermediğim insanların 389 tane soru işareti göndermesine. Eskiden banyo perdeleri vardı, ıslak ıslak yapışırdı arkana, o çok sinir bozuyordu. Hakikaten buz gibi yapışırdı, bile bırakmıyordu seni böyle. Sen manevra yapıyorsun, seni bir streç film gibi kaplıyor böyle. Sen orada sandviç, sarılmış streçe sarılmış sandviç gibi oluyorsun. Kardeşim günaydın, hoş geldin, iyi yayınlar mı? Abi 2 saattir buradayım, sen hoş geldin. Tam yani hoş buldum anlamında mı?

0544-886-1886. Sinirlerini bozan küçük şeyleri konuşuyoruz. Neye gıcık oluyorsun böyle ufak tefek bir şey ama çok büyük sorun olmadığı halde sinirlerine dokunan şeyleri yazarsan bana. Sevinirim, mesajlarınız duruyor. Yazdığınız mesajları ben daha okuyamadım diye silmeyin arkadaşlar. Sırayla gidiyorum. Trip yapıp siliyorsunuz. Vallahi üzülüyorum. Kalsın, hepsini okuyacağım şimdi birazdan.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

Küçük mü büyük mü bilmiyorum ama bencil insanların yaptığı her şey. Borç para isteyen arkadaşlarım. Toplu taşımada ter kokanlara çok sinir oluyorum. Sabah akşam bunu yaşamak zorunda kalıyorum. Günaydın, sanayiye gideceğim diye geç çıktım evden, her şeyi kaçırdım değil mi demiş. Sinirlerimin küçük şeylerden bozulacak kadar zayıf olması. En gıcık olduğum kişiler yengelerim demiş. Arabayı yıkattığın an yağmur yağması doğru. Ben de tilt olurum vallahi. Tırla market deposuna gittiğimde abi hemen alırız diyorlar, sonra iki gün bekletiyorlar demiş. Mesleki bir problem. Bir işi yapmaya başlamışken tam o işin ortasında gelip birinin o işi yap demesi demiş. Zaten yapıyorum.

Bir dakika ya, duşta suyun soğumadığı bir sistem de mi var demiş. İşte bu sinirimi bozdu. Evet arkadaşlar, zenginler bilmez. Fakirler bilmez. Yani ben de bilmiyorum fakir olduğum için. Bazı evlerde kullanılan o kombinin çıkışı tek bir yerden değil, birkaç yerden olduğu için basıncı ona göre ayarlayıp başka bir yerde su açıldığı zaman bir yerdeki diğer suyu etkilemiyor yani. Ya ben kabaca bildiğim kadarını anlattım. Sormuştum çünkü zengin bir abiye. Sizin evde nasıl oluyor diye. Bacım bacım diye konuşanlar demiş. Sinirlerim bozuyor. Aşko diye konuşanlar sinirlerim bozuyor. Hanımın bagajını, hanımın arabasının bagajının aşırı dolu olması demiş. Bir sürü lüzumsuz şey çıkması sinirimi bozuyor. Öyledir. Çat diye şiire giren DJ. Tabii önceden haber vermesi lazım. Sabah çalar saatle beraber uyandıktan 5 dakika sonra gözümü kapatayım dediğimde gözümün açtığımda 1 saat geçmiş olması çok sinir bozucu. Bu küçük bir şey, senin için küçük ama iş yeri için büyük bir şey olabilir. Eşofmanın ipinin birbirine girip sabah kalkınca çözülmemesi. Nasıl bakayım kimmiş? Tuncay, nasıl bağlıyorsan. Bir ürünü aldıktan 2 dakika sonra başka bir yerde daha uygun fiyatını görmek. En küçük şeylere sinir bozulması denilince bir eli boyum aklıma geliyor. Radyocuya mesaj yazınca okunmaması sinirimi bozuyor ki okumadığım hiçbir mesaj yok bu arkadaşımızın. Ama aynı yanılgıya birçok dostumuz düşüyor. Radyodan kulağını hiç ayırmadan dinlemediği için mesela bir benzinliğe giriyor, tuvalete gidiyor, lavaboya gidiyor, bir şey oluyor. Benim mesajımı niye okumadın ya? Bir de fırça atıyor bana okuduğum halde. Kahve almaya gidiyorum demiş. Hatta kahve olduğunu da söyledim. Kahve değil, kahve. Bir de okumadın diyor. Peki, canın sağ olsun. Zelzeyt mi yazılıyor kanalımız? Okunuyor pardon. Belçika ve Hollanda'yı birbirine bağlayan kanal. Hayatım dedikten sonra defolup gidenler sinirimi bozuyor. Radyoyu dinlemeyip radyocuyu darlayanlar sinirimi.

ya. Online okey oynarken dördüncüyü bulamamak. Allah başka dert vermesin. 0544-886-1886. Küçük ama sinir bozucu şeyleri konuşuyoruz bu sabah. Cımbızlara elbette geçeceğiz. Ama biraz daha devam edebiliriz. Küçük ama sinirlerimi bozuyor, sinirlerime dokanıyor dediğin

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Cemre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

Marketteyken reyon etiketlerini değiştirilirken görmek demiş. Evet ya. Tam elini uzatacaksın bir saniye deyip reyondaki etiketi değiştiriyor. ...99.90'dan 119.90'a. Şu ne kadar utanmaz arlanmaz bir felsefe değil mi? Yalnızca 99 lira 99 kuruş. Yani 100 lira değil. Sadece 999 TL 999 kuruş. Küçük ama evde sürekli paçama yapıştığı için sinirim bozuyor demiş. Köpüşünün resmini atmış. Evet, bu gerçekten fiziksel olarak da hem küçük hem sinir bozucu. Fiziksel anlamda da böyle. Bir yere ayrılma, lavaboya gidip geliyorum. Sanki radyocu olan ol, ben de dinleyelim. Hollanda'ya girdim diye bir video geldi. İnşallah bir göçmen krizine... Ha pardon. Zaten Belçika'dan Hollanda'ya geçiyormuş hanımefendi. Su yoluyla. Tabii canım, vize yok, bir şey yok, ne güzel. Ben mi Hollanda, ben mi Amsterdam yapıp geliyorum mu oğlum? Sen bir yere ayrılma.

Efendim 96 yaşındaki bir hanımefendi huzur evinde düzenlediği partiler nedeniyle tahliye uyarısı almış. 96 yaşında ve huzur evinde partiler düzenlemek. Sana ne kardeşim, huzuru belki böyle buluyorum der yani. Dronyak Nine ya da Nine bilmiyorum. Huzur evinde düzenlediği yüksek sesli ve yüksek sesli ve alkollü partiler nedeniyle tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya kalmış huzur evinde 96 yaşında. Allah Allah. Huzur evi yönetimi tarafından kendisine gönderilen uyarı mektubunda kurallara uymaması halinde tesisten çıkarılabileceğini söylemişler. Ancak Dronyak uyarı mektubunu kameralar önünde yırtarak parti yapmaya devam edeceğini söylemiş. Şey mi bu, yaş 96, kaybedeceğim hiçbir şey yok çocuk. Bir gün anlayacaksın ben olmanın ne demek olduğunu. Cımbızlardayız artık. Yine bir fikriniz, bir dahliniz olursa sevinirim. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan cımbızlarla alakalı görüşlerinizi mutlaka belirtiniz. Şurada birkaç tane bir gece mesaj daha var. Olur olmadık yerde ayağımın takılması sinirlerimi bozuyor. Bir iş yaparken iyi veya kötü böyle başımda dikilip bana bakmaları çok sinir bozucu. Sivrisineğin boyundan büyük vızıltı sesi. Cımbızlarla devam edeceğiz. Bakalım neler cımbızlamış bu sabah.

mesajlarımı okuduğun için teşekkür ederim. Güne motive oluyorum demiş. İyi ki varsın kardeşim. Teşekkür ederim. Okumaya çalışıyorum bütün mesajları. Hollanda'ya giden abla bizim için şopa girer mi demiş. Ne şopu abi? Size ne şop lazım? Bu arada sizi dinlemeyi bırakmak çok zor demiş. 20 dakika kaldı. 20 dakika daha bizde olursanız ondan sonra gün içinde keyifli bir vakit geçireceğinizi ümit ediyorum. 21 yaşındaki genç kendi rızası olmadan doğduğunu söyleyerek çalışmayı reddediyormuş. Dünyaya gelmeyi kendi tercihiyle seçmediğini belirterek anne ve babasının kendisini geçindirmeye devam ettirmesi için mahkemeye başvurmuş. Yoksa ben de mi? Bir dakika, benim de rızam yok arkadaşlar, bu bir uyanış mı? Enteresan. Denetim yapan polislere selam vermek için aracıyla polislerin yanına gitti. Ve 3.28 promil alkollü çıktı. İşte aracıyla gitmese sıkıntı yok. Burdur'da polis uygulamasını gören bir sürücü yönünü değiştirerek ekiplerin yanına gidip selam vermek istedi. Eceli gelen fare kedi kulağını gıdıklarmış diye bir laf var ya. Hareketlerinden şüphelenilen vatandaş polis ekiplerinin alkol kontrolü yapma isteğiyle ben nezaketimle böyle mi yapıyorsunuz, ben sizi sadece ziyarete geldim dese de aracın içinde olduğu için uzun uğraşların ardından alkol testine sokuldu. 3.28 promil alkollü olduğu belirlenen vatandaşa 50.000 TL Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bak şimdi bak. Her anı birlikte geçirmek isteyen çiftler için çift tuvalet üretilmiş. Yan yana bitişik iki tane klozet düşünün arkadaşlar. Böyle iğrenç bir hayat yaşamak isteyen varsa link atabilirim. Sevgilinizle beraber aynı anda tuvalete de girip yan yana klozetleri el ele kullanıp böyle bir tasarım yapmışlar. İnternetten araştırıp kendi evinizin tuvaletlerini birleştirip, tamam da peki mesela atıyorum bir anda birinin var öbürünün yoksa tuvaleti, yani tamam canım benim biraz daha bekle birazdan gelecek, Allah Allah dur bir dakika daha şimdi yemek yedim ya falan, böyle bir şey mi olacak yani? Enteresan bir reklam geliyorum.

Efendim cumartesi pazar birazcık serinleyecek Marmara bölgesi. Yani böyle bir bilgi var, bakalım inşallah öyle olur. Daha dışarılarda çalışanlar, emekçiler, sokaklarda işlerini yapanlar birazcık rahat ederler. Kurye kardeşlerimiz, asfalt dökenler, dönerciler, kebapçılar, fırıncılar. Umarız birazcık rahat bir nefes alırlar. Gerçekten kolay iş değil çünkü bu havalarda, sıcaklarda, dışarılarda çalışmak kolay iş değil. Hiç sorun değilmiş gibi gözükse de biz sadece alışverişimizi yapıp çekip gidiyoruz ama onların bu kadar zor şartlarda çalışması, Allah yardımcıları olsun. Evet, nem olacak yazmış ama yani o yine de bir serinlik, yine de bir şeydir ya. Yani güneşin kapar, yani yağmur bulutlarının güneşi kesmesi dahi böyle bir 3-5 derece düşüklüğe sebep olacak inşallah. Bakalım. Kapanış yoklamamı yapıyorum. Yine size çok güzel bir şarkı hazırladım. Umarım layık olur size. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza her zaman dilediğinizce yazabilirsiniz. Öğlende de Yalçın Alaca olacak burada. Yalçın Çakır'ı nereden çıktı ya? Flash TV değil miydi o? Yalçın abi burada olacak. Saat 14-16 arası. Keyifli bir program daha dinlemek isterseniz bugün içinde kendisini mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum ki yapacak daha iyi bir işiniz yoksa. Son şarkım sana geliyor biliyorsun. Kapanış yoklamasını bir alalım bakalım kimler buradaymış. Sadece bir emoji bekliyorum şu anda. Attığım bir emoji ile burada olduğunu gösterirsen beni mutlu etmiş olursun. 75-41. Ben sana onun organiğini atacağım şimdi. Sen herhalde ki sevdiğim bir emoji o. Ben şimdi sana onun orijinalini atayım. Şöyle bak bakalım acaba benim emojim nasılmış? Teşekkürler. Kimler buradaysa bir emoji atmanız yeterli. Seni seviyorum abi cansın. Yok atacağım. Ben de seni sevdiğimden atacağım zaten. Emoji olmayanını direkt resmine, orijinal, organik yani. Canım kardeşim tabii ki. O da bir emoji mi sonuçta? Emoji bitti gitti. Daha var iki şarkı.

Bu son şarkın sana geliyor. Ölmez Sağ Kalırsak pazartesi sabahı 07.00'da Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutluşoğlu'da Efsane Radyo İstanbul FM'de. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Hafta sonun güzel geçsin. Her şeyini kaybetsen de neşeni kaybetme. Sağlıklı bir hafta sonu diliyorum sana. Kendine çok iyi bak. Kaptan. Seni seviyorum. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastal Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin...

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çok ağızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankartın Jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. 1-1-2.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
2: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: Boşluğa düşeceğiz.
3: Evet. Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermişim. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
1: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
3: Hemen evet, hemen. Evet, hemen hemen evet.
2: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. sosyal medyada bir şeye denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
3: Sağlam bir uyarı.
2: Evet, evet, evet. O anda Yalçın abi aklıma geldi.
3: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
1: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
3: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi. Sonra 2-1 yaptı. Ama goller Ronaldo'nun oyununun alışından sonra
1: evet,
3: geldi.
1: 81'de
3: alınmış oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
2: Abi 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. Hı hı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
1: Trip
2: yani
1: atmış
2: trip
1: diyorlar.
2: Trip attı.

0: Ve artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası.
1: Son Dünya Kupası.
0: Zaten yaş olarak evet, muhtemelen sonda ama hani
2: öyle artık doktak Messi, olmuş gibi. Messi 38 yaşında yani.
0: Bilmiyorum ya, yani. Devam ya, ediyor. Işte Messi'nin yolu açık biraz daha.
2: Aynen.
1: Aynen aynen. Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
2: Aynen.
0: Evet.
1: Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun? Var. Tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
0: Rahat
1: son
0: bir galibiyet.
1: Rahat evet, bir galibiyet.
0: Ve ikisi eşleşti. İşte, Portekiz, İspanya.
1: İspanya aynen, eşleşti. İşte burada ne olacak?

0: göre yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
1: Hadi bakalım göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

başka bir programda o araştırmayla başlarız beraberliğimize. 3 Temmuz Cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve tabii ki bu saatlerde, bu dakikalarda İstanbul FM'de başlayan program Yalçın.net. Sevgili dinleyiciler, saat 16'ya kadar buradayız. Herkese güzel bir Cuma günü öğleden sonrası diliyorum. Vallahi dışarıda birazcık rüzgar var. Hava sıcak, hafta sonu yağmur deniyor. Hani öyle böyle bir yağmur da değil, sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış. Hani ne kadar serinleyebilir ki Temmuz ayında, yağmur yağsa da hava ne kadar serinleyebilir bilmiyorum ama hani yine bir hatırlatmayla bugünkü Yalçın.net'e başlamış bulunalım. Ve her cuma biliyorsunuz beraberliğimizin ikinci saatinde de isim soy isminize göre ideal mesleğe bakıyoruz. O bölümle alakalı detayları bilmeyen dinleyicilerimiz, hani hiç duymayan dinleyicilerimiz için detayları ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ama tabii ki hepinize ne diyoruz? Hoş geldiniz.

hepiniz hoş geldiniz. İstanbul FM burası. Yalçın.net başladı ve devam ediyor. 16'ya kadar da beraberiz. Valla ben her zaman söylüyorum, Yalçın.net keyif vaat eden bir program sevgili dinleyiciler. Cuma günü de zaten biraz daha keyifli bir gün değil mi? Beraberinde cumartesi, pazar gününde getiriyor ya. Valla güzel. Seviyoruz cuma gününü. Hele ki öğleden sonra olunca daha bir şahane. Ama bakın, vallahi duramayacağım, söyleyeceğim. Yıllar önce yapılan bir araştırma bu aslında. Çok da yeni değil ama hep aklımda kalan bir araştırma. Özellikle cuma günü öğleden sonrasında sevgili dinleyiciler, özellikle bakın çalışan kesim, çalışan dinleyicilerimiz lütfen çok iyi dinleyin. Özellikle cuma günü öğleden sonra daha relax, işleri aksatma, işleri safsatma, yani ne diyorsanız deyin, oranı en yüksek olan zamanmış. Ve o oranda, o zaman içerisinde de çalışanların iş kaybettiği en yüksek oran. Bakın, araştırma bunu söylüyor. Allah korusun. Yani işe güce devam. Saat 17'deyse eğer sizin hani mesai bitiminiz, hınçla hıncı böyle, hiç böyle aksatmadan devam. Ay zaten cuma günü öğleden sonra olmuş, aman pazartesiye bırakayım, salıya bırakayım falan şeklinde düşünmeyin. Çok kötü olur bence. Bakın, bir abi, bir arkadaş, bir dost, bir kardeş tavsiyesi bu. Peki, 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bilginiz olsun, sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
2: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: Borçlar düşeceğiz. Evet.
3: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermişim. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
1: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
3: Hemen hemen.
2: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şeye denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
3: Sağlam bir uyarı.
2: Evet. O anda uyarı. Yalçın abi aklıma geldi.
3: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
1: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
3: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi. Sonra 2-1 yaptı. Ama goller Ronaldo'nun oyununun alınışından sonra geldi.
1: 81'de
3: alınmış oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
2: 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
1: Trip
2: bir
1: atmış yani. Trip diyorlar. Attı. Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası. Zaten yaş olarak evet, muhtemelen sonda ama hani
2: öyle
1: artık
2: diyorsun da Messi 38 yaşında yani.
1: Bilmiyorum ya, yani devam ya ediyor. Messi'nin yolu açık biraz daha.
2: Aynen.
3: Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
2: Aynen. Evet.
3: Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun var tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
1: Rahat
3: son
1: bir galibiyet.
3: Rahat bir galibiyet.
1: Ve ikisi eşleşti. Portekiz, İspanya.
3: İspanya eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
2: Öyle oldu.
3: Arjantinli.
1: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun. Yeşil Burun.
3: Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı Medyum'un bir kehaneti var. Aha. Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor. Öyle eğer mi? Arjantin yenilirse gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre, yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
1: Hadi bakalım, göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
3: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: şey bilmez mi? Öğleden sonrası, yani tabii ki bir şey söyleyeceğim. Yani herkes sevmeyebilir. Cumartesi, pazar çalışan adam var. Hafta içi izin yapanlar var mesela. Var mı aramızda hafta içi izin yapan? Vallahi yıllar önce çalıştığım radyoda benim haftalık iznim ne zamandı? Perşembe günüydü. Vallahi ya, perşembe günü izin günü mü olur? Cumartesi, pazar o zamanlar çalışıyorduk. Neyse, şimdi vallahi cuma gününün keyfini biraz daha sürmek gerekiyor. Benden söylemesi. Bu arada hani cuma günü demişken beraberinde hafta sonunu da getiriyor demiştik ama birkaç günden beri şu sıcaklıkları, hafta sonu işte yağmur var, nem var falan diyorduk ya. Heh, o iş kesinleşti, netleşti arkadaşlar. Türkiye yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu tabii ki birçok ilde, bu İstanbul'da dahil, gök gürültülü yağmur bekleniyor. İstanbul'da sağanak öncesi, yani bugün, nem oranı %92'ye kadar çıkacakmış. Yani duş almaya gerek yok, direkt nemle yıkanacağız, bu belli. Vallahi nem çok kötü, nem çok kötü. Yani sıcaktan daha da kötü, bilginiz olsun. Nem bombası deniyor, öyle bir şey var. Ama yani lütfen bugün biraz daha böyle bu nem, neme karşı nedir? Gardınızı alın sevgili dinleyiciler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Beraberliğimizin ikinci saatinde, ikinci bölümünde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Hiç bilmeyenler, duymayanlar için de birazdan biraz detay vereceğim. Elimdeki program sayesinde ona bakıyoruz tabii ki. Hani her zaman söylediğim gibi, evet gerçekten iyi bir işe sahip olabilirsiniz. İyi bir mesleğiniz var ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? Yani ideal mesleğiniz bu mu olmalı? Ona ikinci saatte bakacağız.
1: Senden geçemiyorum ben hala.

Dinleyenler zaten biliyorlar, biliyorsunuz saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ya. Şimdi Feyza Hoca bugün kendi sosyal medya hesabından da bakın çok önemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Yani mutlaka söylemem lazım. Hani cuma günü keyifli falan filan diyoruz ya, keyifli geçirmemiz lazım diyoruz ya, ama şöyle söylüyor Feyza Hoca, bakın. Görünmez kazalara, elektriksel olaylara ve ateşli durumlar için uyarmam lazım diyor. Yani bu işler keyfimizi biraz kaçırabilir, bilginiz olsun. Bunun yanı sıra hava olayları da beklentilerin zaten diyor ki, ne diyor? Hava olayları beklentinin dışında olabilir. Zaten bizim beklemediğimiz bir hava var yarın. Akşam içinde romantizm falan bekleyen varsa geçmiş olsun diyor. Ya beklentini karşılamaz ya değersiz hissettirir. İyisi bir başka konulara yönelin siz demiş. Ama kalp konusu özellikle Temmuz için önemli. Kendinizi aşırı yormayın. Nefesinizi dikkatli kullanın diye yazmış. Ay ay ay ay ay. Vallahi Feyza Hoca paylaşmış. Ben de sizinle paylaştım. Ona göre bilginiz olsun.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

bir şeyler oluyor. Korkuyorum ondan artık. İyi yayınlar diye. Bir dakika. Bir dakika sevgili dinleyiciler. Yani aslında Feyza Hoca boşa konuşmuyor. Bakın bugün sevgili yayıncı arkadaşım sevgili Mert Fenomen Türk'ün yayıncılarından bugün radyoya gelirken ayağını burktu. Öyle böyle değil. Yani bir burkulmuş sağ ayağı böyle davul, tövbe, yani davul gibi olmuş. Gerçekten yani ne diyor zaten özellikle diyor hani bu kemik olaylarına işte çarpma düşme bunlara çok dikkat edin diyor. Vallahi Feyzacı da boşa konuşmuyor yani sevgili dinleyiciler bilginiz olsun. Bugün Mert de işte örneklerden bir tanesiydi. O yüzden kendinize dikkat edin diyor yani mutlaka dikkat edin diyor. Temmuz ayıyla da alakalı vallahi daha Temmuz'un başındayız nasıl çıkartırız bilmiyorum bu. Şimdi yavaş yavaş ikinci saate doğru ilerliyoruz. İkinci bölümde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik ya. Bilmeyenler için de şöyle bir özetleyeyim. Benim elimde yıllardır bir program var sevgili dinleyiciler. O programda adınız soyadınız yazan bölüme sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. O düğmeye bastığım zaman işte sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Evet. Yani bazen hedefi tam 12'den vuruyor. Bazen hani içinde ukde kalmış bir meslek var ama yapamadım dediğiniz o mesleği de bazen buluyor. Evet. Ama kimi zaman da hiç istemediğiniz bir meslek söylüyor size. O zaman kızıyorsunuz. Kaldır, sil, at, çöpe at o programı diyorsunuz. Ama eğlenceli bir bölüm. Çok keyifli bir bölüm. Hiç katılmayanlar katıldığı zaman bunu anlayacaklar. Nasıl katılacaksınız? Onun detaylarını birazdan sizinle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. İkinci bölümde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız.

0: isteyenler varsa hemen hani isim soy isminize göre ideal mesleğinizi öğrenmek istiyorsanız şunu yapmamız gerekiyor. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Adınızı, soyadınızı, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın, bana gönderin. Bu kadar basit. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderiyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi, yani çok güzel bir meslek sahibi olabilirsiniz. İyi de zam almış olabilirsiniz. Güzel para da kazanıyorsunuzdur. Ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? İşte ona bakacağız. Ha nasıl bakıyorsun diye soruyorsunuz bazen. İşte dediğim gibi o programla alakalı muhtemelen sizin isim soy isminizdeki harflerin algoritmasıyla alakalı. Ona söylüyor. Çünkü adınız soyadınız yazan bölüme sizin adınızı soyadınız yazıyorum. Altındaki düğmeye basıyorum. Hop ideal mesleğinizi söylüyor. Ha bir de altında kayan yazıyla şöyle diyor. Yeni işiniz hayırlı olsun. 0544-886-1886 ikinci saatte başlayacağız bakalım.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu saat içerisinde demiştik ya, isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız diye mesajlarınız da geldi. Geliyor da, radyolarını yeni açanlar için de hemen söyleyeyim. Şimdi çok keyifli, çok eğlenceli bir bölüm. Sizin isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız dedik. Elimdeki program sayesinde sizin ne yapmanız gerekiyor? WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. 0544-886-1886'ya gönderin. Bu kadar basit. Şimdi gelen mesajlar var. Onlarla bir başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Nereden başlıyoruz? Ali Emre Erdem'den başlıyoruz. İstanbul'dan yazdı, gönderdi. Kendisi nalbur şu anda. Ama inan nalburlukla hiç alakası olmayan bir ideal meslek çıktı

Senin ideal meslek bu programa göre de ne çıktı biliyor musun? Bekçi çıktı. Çok havalı mı acaba? Devam edelim. Bandırma'ya gidiyoruz. Mutlu Mayda yazmış. Balıkesir Bandırma'dan kamu işçisi diye yazdı, gönderdi. Mutlucuğum, senin kamu durumun hiç bozulmuyor bak, söyleyeyim sana. Sen de bir kamu olarak devlet bakanı çıktın. Hangi devlet bakanı bilemiyorum. Ha, devlet bakanı derken hangi bakan? Onu bilemiyorum. Onu sen seçersin. Bir tane daha bakacağız, sonra devam edeceğiz. Zehra Nur Aşık İstanbul'dan yazıyor. Kendisi öğrenci. Zehracığım, sen bu mesleğe hazır mısın? Çok çalışman gerekiyor. Senin ideal meslek bu programa göre...

devam ediyor. Bu bölümde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Mesajlarımız da geliyor. Şimdi radyolarını yeni açanlar için de hemen bir söyleyeyim. Bu bölümde sizin ideal mesleğinize bakıyoruz. İsim soy isminize göre katılmak isterseniz şunu yapıyorsunuz. WhatsApp'tan önce adınızı, soyadınızı, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. 0544 886 1886 ya da gönderin. Ben de elimdeki o program sayesinde ideal mesleğinize bakayım dedikten sonra devam ediyoruz. Nereden devam ediyoruz? Kimde kaldık? Şurada kaldık. Ayşe Karaduman'dan kaldık. Heh, ne diyor? İstanbul'da atanamamış öğretmen diye var. Peki Ayşe, o zaman senin ideal mesleğin bu programa göre, senin yemekle aran nasıl bilmiyorum ama ideal meslek aşçı çıktı vallahi ya. Vallahi biraz önce bana da sordular, dediler ki yani içinde ukde kalmış bir meslek var mı diye. Vallahi var dedim, aşçılık. Güzel aşçı olurdu benden. Sema Yılmaz'la devam edelim. İstanbul'dan yazdı kendisi. Yönetici asistanıymış. Ama Sema, senin ideal meslek banka memuru çıktı. Özlem Boyraz'la devam edelim. İstanbul'dan yazıyor kendisi. Özel bir şirkette çalışıyor. Ve Özlem, senin ideal meslek... Ay ay ay ay. Devlet bakanı çıktın sen. Bir tane daha bakacağız. Sabriye Yağlı değil mi? Ankara'dan yazıyorlar. Ön muhasebeyle uğraşıyor. Aa Sabriye. Yani sen de bu mesleği muhtemelen nedir? İsterdin ya. Keşke derdin gibi geliyor bana. Çünkü tiyatrocu çıktı senin ideal meslek. Vay, güzelmiş be. Peki Ebu Bekir Coşkun'la devam edelim. O da Ankara'dan yazıyor. Muhasebeyle uğraşıyor. Ebu Bekir, senin de ideal meslek bu programa göre iş insanı çıktın. Bana da bakın bari, geleceğim, sıra sana da gelecek, bakacağız. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız, hadi bakalım.

Bırakın bari diye gelen mesaj Şirin Tural İstanbul'dan yazıyor. Fotoğrafçı kendisi. Peki senin ideal meslek Şirincim. Yani fotoğraftan camcılığa terbiye edebilirsin. Senin ideal meslek bu programa göre camcı çıktı vallahi ya. Devam edelim. Recep Aşık'la devam edeceğiz. Bir mesajda iki isim gelmiş. Recep Aşık, Feride Aşık olarak İstanbul'dan yazdılar kendileri. Tekstille uğraşıyorlar. Peki Recep Aşık'la başlayalım. Recep, yani standart klasik sorumu sorayım. Yani komik biri misin? Arkadaşlar arasında espri yapar mısın, böyle komiklik, şakalar falan? Çünkü senin ideal meslek bu programda komedyen çıktı abi. Çok zordur yani komedyenlik. Feride Aşık'la devam edelim. O da işte İstanbul'dan tekstille uğraşıyor. Feride. Güzel, güzel meslek ya. Yani açarsın kendine bir dükkan. Allah, paraya para demezsin. Senin ideal meslek bu programa göre çorbacı çıktı. Vallahi güzel iş. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Bilginiz olsun.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Radyo.net devam ediyor. Yavaş yavaş da tabii ki beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama şimdi gelen mesajlarımız var. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya. Nerede kaldık? Kimde kaldık? Arkadaşlar, şurada kaldık. Devam edelim. İyi yayınlar Yalçın Bey. Onur Karalı ve Yasin Öztürk'e bakabilir misiniz? Lojistik işi yapıyoruz şu an ve her daim sizi dinliyoruz diye de yazdı gönderdi. Peki hemen bakalım o zaman. Onur, bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi ideal mesleğini söyleyeceğim ama yani ne alaka falan deme, çünkü var var, erkeklerde de var o. Senin ideal meslek hemşire çıktı vallahi ya. Hemen ardından Yasin Öztürk'le devam edeceğiz. Ya Yasin, senin ses nasıl? Şarkı falan söylüyor musun böyle arkadaşlar arasında? Çünkü senin ideal meslek pop şarkıcısı çıktı. Yap şarkını, gönder İstanbul FM'de patlatalım. Harbiden. Devam edelim. Mustafa Burak'la devam edeceğiz. Nerede o mesajı bulalım? Ne diyor? Genel koordinatör Ankara'dan yazıyor kendisi. Mustafa'cığım, senin ideal meslek var ya, acayip futbolcu çıktı. Hangi mevki acaba? Lale Aydın'la devam edelim. O da Ankara'dan yazıyor. Ön muhasebeyle ilgileniyor. Lale Hanım, vallahi sizin ideal meslek enteresan çıktı. Yani bizim mesleği mi elimizden alacaksınız onu bilmiyorum. Tamam, yani o bambaşka bir meslek ama sizin ideal meslek DJ çıktı. Çıstak çıstak çıstak vallahi. Yazın her tarafta çalarsınız. Bir şey söyleyeceğim. Paraya para demezsiniz, bilginiz olsun. Ya. Bir tane daha bakacağız. Aygül Temizle İstanbul'dan yazdı. İngilizce öğretmeni kendisi. Aygül'cüm, bunun hesabını yarın derste sorarsın bana. Senin ideal meslek bakkal çıktı. Birazdan bakalım ona. Birazdan. Bu şarkının hemen sonrasında bakalım. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. Bana gönderin. İsim soy isminize göre de ideal mesleğinize bakalım neler çıkacak. Haydi.

Veda zamanı geldi çattı ama veda etmeden önce son birkaç tane daha isim soy isme göre ideal mesleğe bakalım. Öyle vedamızı gerçekleştirelim. Nerede kaldık? Kimle devam ediyoruz? Mesajı hemen bulalım. Rahim Kakız'la devam edeceğiz. İstanbul'dan gönderdi kendisi ve tekstille uğraşıyor. Rahim'cim senin ideal meslek popçu. Bugün vallahi popçular revaçta. Yeşim Derin Pikal'le devam edeceğiz. Ne diyor? İnsan kaynakları, İstanbul'dan yazdığı, insan kaynaklarıyla uğraşıyor. Yeşim senin ideal meslek biraz zorlu. Sen hazır mısın bu mesleğe bilmiyorum ama milletvekili çıktın. Vallahi Yeşim parti kuy, oy verelim. Öyle diyelim artık. Bir tane daha bakacağız. Selman Dönmez şu anda deri atölyesinde çalışıyorum. Kocaeli'den yazıyor kendisi. Selmancığım bilmiyorum hala devam ediyor mu var mı ama senin ideal meslekte paralı asker çıktı vallahi ya. Süpersin. Peki. Herkese çok teşekkürler. Veda vakti geldi çattı İstanbul FM'de. Ama şunu hatırlatayım. Cumartesi pazar günleri saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Bu hafta sonu acaba Top 10 listesinde bir numara olan şarkı ya da şarkıcı hangisi? Merak ediyorsanız cumartesi ve pazar günü 13'te Top 10 listesinde buluşalım. Pazartesi günü de saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraberiz. Pazartesi görüşmek üzere. Herkese...

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Kavurucu.com.tr'de vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankartın Jest oldu. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoba Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun ilerliyor. Avrupa yakasında Topkapı Zincirli Kuyu, aksi yönde Haliç Avcılar etkili. Hadımköy Beylikdüzü Basın Ekspres Bağlantı Yolu, Mahmut Bey Gişeleri Çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü, Kavacık Ümraniye tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de. İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
2: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: Boşluğa düşeceğiz. Evet.
3: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermişim. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
1: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik. Ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
3: Hemen hemen evet.
2: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şeye denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
3: Sağlam bir uyarı.
2: Evet. O anda Yalçın abi aklıma geldi.
3: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle.
1: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
3: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi, sonra 2-1 yaptı. Ama goller Ronaldo'nun oyununun alışından sonra evet, geldi.
1: 81'de
3: alınmış oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
2: 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
1: Trip
2: bir
1: atmış yani. Trip diyorlar. Attı. Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası. Zaten yaş olarak muhtemelen sonda ama hani
2: öyle diyorsun da Messi 38 yaşında yani.
1: Bilmiyorum ya, yani. Devam ediyor. İşte Messi'nin yolu açık biraz daha.
2: Aynen.
3: Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
2: Aynen.
3: Evet. Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun var. Tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
1: Rahat bir galibiyet.
3: Rahat bir galibiyet.
1: Ve ikisi eşleşti. Portekiz, İspanya.
3: İspanya eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
2: Öyle oldu.
3: Arjantinli.
1: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun. Yeşil Burun.
3: Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı Medyum'un bir kehaneti var. Aha. Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor. Öyle eğer mi? Arjantin yenilirse gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre, yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
1: Hadi bakalım, göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
3: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Mecidiyeköy, aksi yönde Haliç Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Mahmut Bey gişeleri çevresi Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima senin.

0: FM. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
1: Batıyorsan derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor. Yolda kalır.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 31, Ankara ve Bursa 33, İzmir 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Mertar Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun ilerliyor.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi bu.
4: Derken rezervasyon.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Efendim ne bitmesi.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima senin.

Düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel.